en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Sevinç duyacak, hiçbir şey yok, uslanacak. Gerçekler uzak, bunca çocuk.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Bu şarkılar senin şarkı.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Bomboş.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik. Sinerji FM.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik. Gel!

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otomatik

0: farklı, modern ekipmanlı BESİ çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Hanımefendiler, beyefendiler, aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
6: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın dünyaya sesi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 9.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Nüfus 10 Yılı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeyle alakalı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. İsrail'in alıkoyduğu küresel su mutfilosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak dün akşam İstanbul Havalimanı'na indi. 18 Türk vatandaşının yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Tunceli'de Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan rapor Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ünlü markaların ürünlerini sahte internet siteleri ve sanal medya hesaplarından satarak 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı. İran'ın ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla dün gönderdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi.
2: Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Yalçın karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti. A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı yapacağı rakipler açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.
1: Haber.
0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
4: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Sinerji hafta sonu.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Centilmen'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Farkında değil. Farkında değil. Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir.

0: isterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
6: Reklam. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yağışlar yer yer kuvvetli, en yüksek sıcaklık 5 derece olarak bekleniyor. Sivas'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı, en yüksek sıcaklık 12 derece ölçülüyor. Yozgat'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı, en yüksek sıcaklık 4 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gürçeşme Belediyesi KPSS P93 puan türünden en az 70 ile bir tekniker alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular 1-8 Haziran'da yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Tokat'ın Erbaa ilçesindeki 12.712 metrekarelik ticari konut imarlı arsayı 89 milyon TL'den ihaleye çıkardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Emeklilerin Temmuz zammı ile ilgili veriler gün yüzüne çıktı. Ekonomi yönetimi Nisan enflasyonuna odaklanırken emekli maaşlarının %16 ile %18 oranında artması bekleniyor. Belirsizlikler sürüyor. Sosyal medyada 1926 yılına ait görüntülerde bulunan Cezayirli siyasetçi Sibo Aziz Ben Mohamed Ben Gana'nın, Cem Yılmaz'ın dizisindeki karakterle benzerliği dikkat çekti ve viral hale geldi. Kars'ta 3 çocuğun av tüfeğiyle oynarken silah kazara ateş aldı. Kurşun 7 yaşındaki MAA'ya isabet etti. Olay yerine müdahale eden sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı, sağlık durumu iyi. ABD, İsrail'e 6500 ton askeri malzeme yolladı. Bu durum bölgede yeni bir saldırının habercisi olarak değerlendirildi ve askeri hareketlilik arttı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü araştırılmakta. 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor. Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.
0: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig 32. hafta maçında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek galibiyet aldı. Diallo ve Aslani golleriyle takımına katkı sağladı. Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla Real Madrid'de Nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. 50 maçta 20 gole katkı sağladı. Deniz Draguş, Gaziantep FK'nın Beşiktaş'a kaybettiği maç sonrası ikinci yarının iyi olduğunu ama ilk yarının kötü geçtiğini ifade etti.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6760 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
0: Sinerji hafta sonu.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dal dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Murat Dağ Plaza, Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 3234. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Sinerji hafta sonu.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Reklam.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
4: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
4: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
4: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
4: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
4: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
5: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat 6, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
7: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
7: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
6: Yüksek

0: başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Reklam.

0: Maksimum Müzik Sinerji FM. Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Nüfus 10 Yılı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genelgeyle alakalı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı. İsrail'in alıkoyduğu küresel su mutfilosu aktivistlerini Girit'ten getiren özel uçak dün akşam İstanbul Havalimanı'na indi. 18 Türk vatandaşının yanı sıra 14 ülkeden toplam 59 aktivist İstanbul'a getirildi. Tunceli'de Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin çalışmaları tamamlandı. Hazırlanan rapor Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şanlıurfa merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ünlü markaların ürünlerini sahte internet siteleri ve sanal medya hesaplarından satarak 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı. İran'ın ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla dün gönderdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi.
2: Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Yalçın karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti. A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı yapacağı rakipler açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.
1: Haber.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Sinerji hafta sonu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme Kafeler Bölgesi Murat Dağ Plaza Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi Kafeler Bölgesi Büyük Migros Yanı Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü. Besinerji Beauty.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Reklam.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
5: Reklam.
7: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
8: Sinerji hafta sonu.

0: en iyisi. Sinerji FM.
1: Reklam. Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Özdiyar Bakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Özdiyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin, seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin.
1: Radyo Sinerji.

0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gürçeşme Belediyesi KPSS P93 puan türünden en az 70 ile bir tekniker alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular 1-8 Haziran'da yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Tokat'ın Erbaa ilçesindeki 12.712 metrekarelik ticari konut imarlı arsayı 89 milyon TL'den ihaleye çıkardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Emeklilerin Temmuz zammı ile ilgili veriler gün yüzüne çıktı. Ekonomi yönetimi Nisan enflasyonuna odaklanırken emekli maaşlarının %16 ile %18 oranında artması bekleniyor. Belirsizlikler sürüyor. Sosyal medyada 1926 yılına ait görüntülerde bulunan Cezayirli siyasetçi Sibu Aziz Ben Muhammed Ben Gana'nın Cem Yılmaz'ın dizisindeki karakterle benzerliği dikkat çekti ve viral hale geldi. Kars'ta 3 çocuğun av tüfeğiyle oynarken silah kazara ateş aldı. Kurşun 7 yaşındaki MAA'ya isabet etti. Olay yerine müdahale eden sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu iyi. ABD İsrail'e 6500 ton askeri malzeme yolladı. Bu durum bölgede yeni bir saldırının habercisi olarak değerlendirildi ve askeri hareketlilik arttı. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü araştırılmakta. 2500 kişiden DNA örneği toplanıyor. Rojin'in cansız bedeni 18 gün sonra bulundu. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Spor. Beşiktaş Süper Lig 32. hafta maçında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek galibiyet aldı. Diallo ve Aslani golleriyle takımına katkı sağladı. Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla Real Madrid'de Nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi. 50 maçta 20 gole katkı sağladı. Deniz Draguş, Gaziantep FK'nın Beşiktaş'a kaybettiği maç sonrası ikinci yarının iyi olduğunu ama ilk yarının kötü geçtiğini ifade etti. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6760 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yağışlar yer yer kuvvetli. En yüksek sıcaklık 5 derece olarak bekleniyor. Sivas'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. En yüksek sıcaklık 12 derece ölçülüyor. Yozgat'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı, en yüksek sıcaklık 4 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: 20 numara.
3: 15 numara.
4: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
2: 9 numara.
5: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
0: Reklam.
6: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
5: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
5: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
5: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
7: 0555 463 77 77.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
8: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
9: Reklam.
10: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Bolamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İkilem ve Tuğba Yurt'un sürpriz düet çalışması İçiyorum Ederimize radyolardaki yerini aldı. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan kararlarla veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurt'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan bu şarkı iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturdu diyebilirim. Daha önce solo projelerle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
2: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada İkilem ve Tuğba Yurt'tan İçiyorum Ederimize dinledik. Geldik 19 numaraya. Kupa Kızı ve Sinek Valisi. Bir ilişkinin içindeki kırılgan dengeleri ve duygusal gelgitleri sade ama çarpıcı bir dille anlatan şarkı. Şarkının hafızalara kazınan sözleri yıllar sonra da aynı etkiyi yaratmaya devam ediyor. Buray, kendine özgü vokal tarzı ve modern düzenlemesiyle şarkıya yeni bir atmosfer kazandırırken duyguyu yalın bir yerden dinleyiciye ulaştırıyor. Düzenlemesi buraya ait olan çalışmanın mix ve mastering süreci Utku Ünsal imzası taşıyor. Şarkı bu hafta listemizde

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet, 18 numarada Tarkan Anılar'la Yaşamak dinledik. 17 numarada ise Mabel Matiz'den Dağılıyorum Olaysız vardı. Dağılıyorum Olaysız, Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor diyebilirim. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı, alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor, yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor adeta bize. Söz ve müzik tabii ki Mabel Matiz'e ait. Şarkı bu hafta 17 numaradaydı. Evet, 16 numaradayız. Bu hafta 16 numarada Sakiler var. Kenan Doğulu şarkısı Ara Beni Lütfen Sakiler yorumuyla...

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dal dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi Kafeler Bölgesi Büyük Migros Yanı Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
4: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
7: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
8: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor 15 numarada Ersa Yüner'in 24 Nisan'da yayınlanan 11 yeni şarkıdan oluşan Ruh Hastası isimli yeni albümünün ilk single çalışması Olacak Gibi Değil dinledik. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi tabii ki Ersa Yüner imzalı. 14 numaradaysa Bora Duran ve Emin Bulut ikilisinden Haberin Yok dinledik. Bora Duran, Emin Bulut'la yaptığı Haberin Yok düetiyle tecrübesini yeni neslin enerjisiyle buluşturdu diyebiliriz. Geldik 13 numaraya. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso, Kolay Değil adlı sürpriz düetleriyle müzik dünyasına iddialı giriş yaptılar. Sürpriz işbirliği olarak öne çıkan ve büyük merak uyandıran proje kısa sürede dinleyicisinin beğenisini kazandı. Biz de şarkıyı çok sevdik. Şarkı bu hafta listemizde 13 numarada.

0: Reklam.
1: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.
6: 20 numara.
5: 15 numara.
7: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
6: 11 numara.

Evet, Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Tantaşlı yorumuyla Sus Konuşma dinledik. 11 numarada ise Funda Arar'dan Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş vardı. Geldik 10 numaraya. Blok 3 listemizde gezinmeye devam ediyor. Kusura bakma, bu hafta listemizde

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Ahmet Taner Kışlalı gibi faili meçhul cinayet dosyalarıyla ilgili konuşurken zaman aşımı sorununa dikkat çekti. Gürlek, yeni bilgi ve belgeler gelirse sonuna kadar gideriz dedi. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alınan 580 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılardan geride kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Yalçın karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti. A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı yapacağı rakipler açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Haber.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Serdar Ortaç'tan Ne Yapayım Tabiatım Böyle dinledik. 5 numarada ise Buray Kaç Sana Bana vardı. Şarkı bu hafta geriledim. Geldik 4 numaraya. 2 yıl önce çıkardığı Karışık Kaset isimli albümüyle dijital platformlarda dinlenme rekoru kıran Semih Cenk'in bu albümünde arabesk şarkılar var. Yeni coverlar var. Albümü 24 Nisan'da yayınladı. Semih Cenk merakla beklenen bu albümün müjdecisini Üzülmedim Ki ile aslında 20 Mart'ta bizlerle buluşturmuştu. Sözleri Naci Eray'a, müziği ise Kudret Akpınar'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken tarafından yapıldı. Şarkı bu hafta listemizde 4 numarada.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Maksimum müzik.
5: Sinerji. Radyo Sinerji.
6: İki numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Hande Yener ve Madrigal'den Ego dinledik. Şarkı bu hafta en iyi yükseliş yapan şarkılardan. 2 numaradaysa yine bu hafta yükselişte olan Sıla'dan Hayran vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu, Aşk Dansı bu hafta zirvenin sahibi olan şarkı. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Pop 20 sona erdi.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir. Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. -10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dal dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızda ve deneyimli uzmanımızda 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza, Kat 6, Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 26 87. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, Tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Sinerji hafta sonu.

0: en iyisi. Sinerji FM. Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
5: Centilmen'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Gürçeşme Belediyesi KPSS P93 puan türünden en az 70 ile bir tekniker alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Başvurular 1-8 Haziran'da yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Tokat'ın Erbaa ilçesindeki 12.712 metrekarelik ticari konut imarlı arsayı 89 milyon TL'den ihaleye çıkardı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren aile ve nüfus 10 yılı genelgesi, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası politikaların belirlenmesini vurguluyor. Aile ve nüfus 10 yılı genelgesiyle evliliğin teşviki, çok çocuklu aile destekleri ve genç, yaşlı refahi için kapsamlı adımlar atılacağı bildirildi. Politika belgeleri ve kamu kurumlarıyla çalışılacak. Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtan Şerife Yılmaz'a dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası istendi. Telefonunda sahte madalya belgeleri bulunduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nisan ve Kasım aylarındaki ara tatillerin kaldırılabileceğini ve yaz tatiline ekleneceğini açıkladı. Bu durumla öğrencilerin yaz tatili süresi uzayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un görev süresi 2 ay daha uzatıldı. Daha önce kayyum olarak atanan Akkoyun'un süreci 4 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Spor. Beşiktaş, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek Süper Lig'deki 32. hafta maçında galibiyet aldı ve puanını 59'a çıkardı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk hedefiyle çalıştıklarını belirterek, borçları ve bütçeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırarak Romelu Lukaku'yu takip ediyor. Milan ve Suudi Arabistan'dan teklifler var, ancak Lukaku temkinli yaklaşıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6760 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve yağışlar yer yer kuvvetli. En yüksek sıcaklık 5 derece olarak bekleniyor. Sivas'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. En yüksek sıcaklık 12 derece ölçülüyor. Yozgat'ta bugün hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. En yüksek sıcaklık 4 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Sinerji hafta sonu.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. -10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızda ve deneyimli uzmanımızda 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Muratdağ Plaza, Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 32 34. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 26 87. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Ahmet Taner Kışlalı gibi faili meçhul cinayet dosyalarıyla ilgili konuşurken zaman aşımı sorununa dikkat çekti. Gürlek, yeni bilgi ve belgeler gelirse sonuna kadar gideriz dedi. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gözaltına alınan 580 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 3,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran'ın Zencan eyaletinde ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılardan geride kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu devrim muhafızları ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen yat yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
3: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Yalçın karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti. A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı yapacağı rakipler açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.
1: Haber.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat 6, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
6: Radyo Sinerji.
7: Radyo Sinerji.

0: Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kıbrıs gazisi Osman Aydın akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze 3 Mayıs'ta kılınacak namazla defnedilecek. Tokat'ta bahar ayında görülen sürpriz kar yağışı yüksek kesimlerinde doğayı beyaza bürüdü ve eşsiz manzaralar oluşturdu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren aile ve nüfus 10 yılı genelgesi, ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası politikaların belirlenmesini vurguluyor. Aile ve nüfus 10 yılı genelgesiyle evliliğin teşviki, çok çocuklu aile destekleri ve genç, yaşlı refahi için kapsamlı adımlar atılacağı bildirildi. Politika belgeleri ve kamu kurumlarıyla çalışılacak. Ankara'da kendisini MİT mensubu ve diplomat olarak tanıtan Şerife Yılmaz'a dolandırıcılık suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası istendi. Telefonunda sahte madalya belgeleri bulunduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nisan ve Kasım aylarındaki ara tatillerin kaldırılabileceğini ve yaz tatiline ekleneceğini açıkladı. Bu durumla öğrencilerin yaz tatili süresi uzayacak. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un görev süresi 2 ay daha uzatıldı. Daha önce kayyum olarak atanan Akkoyun'un süreci 4 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Spor. Beşiktaş, Gaziantep FK'yı deplasmanda 2-0 yenerek Süper Lig'deki 32. hafta maçında galibiyet aldı ve puanını 59'a çıkardı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, şampiyonluk hedefiyle çalıştıklarını belirterek, borçları ve bütçeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırarak Romelu Lukaku'yu takip ediyor. Milan ve Suudi Arabistan'dan teklifler var, ancak Lukaku temkinli yaklaşıyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 21 kuruştan, gram altınsa 6760 lira 61 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 9 derece olacak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 14 derece olacak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 3 derece bekleniyor ve şiddetli yağmur görülmesi öngörülüyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Ziyafette ziyafet var.
2: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Gel!

0: akşamdan sekizini harcadık gelelim.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.

0: 6-9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıllık bir dönemde ailelerimizi güçlendirmek, nüfusumuzu arttırmak, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin asıl misyonunu icra etmesine katkı veren sivil toplum kuruluşlarımıza, medyada ve sosyal medyada bu mücadeleye destek olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatilin yeni eğitim yılında kaldırılabileceğini söyledi. Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde gerçekleştirilen analiz çalışması, kadınların doğumdan sonraki bir ay içinde %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u, 12. ay itibarıyla da %56,5'inin işten ayrıldığını ortaya koydu. Beyaz Saray tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiği ve yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığı bildirildi. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Yalçın karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti. A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı yapacağı rakipler açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor. Haber.
2: Sinerji hafta sonu.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayta Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat altı, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Haberin merkezine başında da söyledi
2: bakalım. Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Reklam.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
5: Reklam.

0: çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: En iyisi. Sinerji FM.
1: Reklam.
2: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hanımefendiler, beyefendiler. Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. 7 yıldır beslenme ve zayıflama denince akla gelen ilk isim olan diyetisyen Ayça Yorulmaz Durmuş, şimdi güzellik dünyasında devrim yaratıyor. Murat Dağ Plaza'daki merkezimizi tamamen yenileyerek en son teknoloji cihazlarla donatılmış bir güzellik ve bölgesel incelme merkezine dönüştürdük. Ayrıca Besinerji Beauty'de erkek danışanlarımıza özel erkek lazer epilasyon uzmanımızla hizmet vermekteyiz. Hizmet bizden, takdir sizden. Besinerji Beauty, güzellik ve incelme, kafeler bölgesi, Murat Dağ Plaza, kat 6, Burçak Kafe üzeri, Tokat. Telefon 0536 988 32 34. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü, Besinerji Beauty.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
6: Sinerji hafta sonu.

0: Reklam.
1: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. Eksi 10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dal dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, kafeler bölgesi Muratdağ Plaza, kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 3234. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, kafeler bölgesi Büyük Migros yanı Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü Besinerji Beauty.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyor.

0: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Reklam. Sinerji hafta sonu.

0: Sinerji hafta sonu. Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıllık bir dönemde ailelerimizi güçlendirmek, nüfusumuzu arttırmak, sosyal ve ekonomik hayatın her alanında ailenin merkezi rolünü sağlamlaştırmak için güçlü bir irade ortaya koyan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde artan tehditler ve tehlikeler karşısında aile müessesesinin asıl misyonunu icra etmesine katkı veren sivil toplum kuruluşlarımıza, medyada ve sosyal medyada bu mücadeleye destek olan her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen mağara, sığınak ve tünel arama eğitimi dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla İzmir'de başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi Saha İstanbul organizasyonuyla düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 5. kez kapılarını açacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatilin yeni eğitim yılında kaldırılabileceğini söyledi. Tekin, Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, Haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliğinde gerçekleştirilen analiz çalışması, kadınların doğumdan sonraki bir ay içinde %3,7'si, 6. ay içinde %39,9'u, 12. ay itibarıyla da %56,5'inin işten ayrıldığını ortaya koydu. Beyaz Saray tarafından ABD Kongresi'ne gönderilen mektupta İran'la düşmanlığın sona erdiği ve yeni bir savaş yetkisine ihtiyaç duyulmadığı bildirildi.
2: Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı mağlup etti ve 2 maç aradan sonra 3 puan aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Gaziantep FK maçı sonrası konuştu. Yalçın karşılaşmadan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ligin sonuna gelindiğini ve oyuncuları konsantre etmekte zorlandıklarını belirtti. A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı yapacağı rakipler açıklandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak. Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı ve Diyarbakır'ın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Sinerji hafta sonu.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hazır mısın Tokat? Aradığın o büyük değişim şimdi Besinerji Beauty Güzellik Merkezi'nde. İğne yok, acı yok. Yeni nesil kırışıklık açma teknolojisine sahip Frozen Face ile tanışın. -10 derecenin gücüyle cildinizi donduruyor. İğnesiz botoks etkisiyle kolajeni tetikleyip göz çevrenizdeki yorgunluk izlerini siliyoruz. Üstelik Tokat'ın tek yetkili dermokozmetik markası olan Babor'un bayisi ve orijinal Zionic merkeziyiz. Bölgede tek olan FDA onaylı 4 dalga boyuna sahip gerçek buz başlıklı diyot lazer epilasyon cihazımızla ve deneyimli uzmanımızla 6 seansta %90 başarı sağlıyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden. İletişim, Besinerji Beauty Güzellik ve İncelme, Kafeler Bölgesi Murat Dağ Plaza, Kat 6 Burçak Kafe üzerinde. Telefon 0536 988 3234. Diyetisyen Ayça Durmuş Diyet Merkezi, Kafeler Bölgesi, Büyük Migros Yanı, Vera Kafe üzerinde. Telefon 0537 681 2687. Tokat'ta güzelliğin yeni formülü. Besinerji Beauty.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Reklam. Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650

0: Yatırımlarınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam.
4: www.radyosinerji.com
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
4: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın.

0: Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta. Meşhur Adana Kebap. Lezzetin tek durağı.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
3: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
4: Reklam.
5: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
6: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
3: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
6: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
3: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
6: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
3: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
6: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
3: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
6: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
3: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
7: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
8: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İkilem ve Tuğba Yurt'un sürpriz düet çalışması içiyorum ederimize radyolardaki yerini aldı. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan kararlarla veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem ikilemin hem de Tuğba Yurt'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan bu şarkı iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturdu diyebilirim. Daha önce solo projelerle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyor. Şarkı bu hafta listemizde 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numarada İkilem ve Tuğba Yurt'tan İçiyorum Ederimize dinledik. Geldik 19 numaraya. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Bir ilişkinin içindeki kırılgan dengeleri ve duygusal gelgitleri sade ama çarpıcı bir dille anlatan şarkı. Şarkının hafızalara kazınan sözleri yıllar sonra da aynı etkiyi yaratmaya devam ediyor. Buray, kendine özgü vokal tarzı ve modern düzenlemesiyle şarkıya yeni bir atmosfer kazandırırken duyguyu yalın bir yerden dinleyiciye ulaştırıyor. Düzenlemesi buraya ait olan çalışmanın mix ve mastering süreci Utku Ünsal imzası taşıyor. Şarkı bu hafta listemizde.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet, 18 numarada Tarkan Anılar'la Yaşamak dinledik. 17 numarada ise Mabel Matiz'den Dağılıyorum Olaysız vardı. Dağılıyorum Olaysız, Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımını ve duygusal derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor diyebilirim. Alternatif pop ve elektronik dokunuşlarla şekillenen şarkı, alışılmış kalıpların dışında bir yerde duruyor, yeni albüm dönemine dair güçlü bir ilk sinyal veriyor adeta bize. Söz ve müzik tabii ki Mabel Matiz'e ait. Şarkı bu hafta 17 numaradaydı. Evet, 16 numaradayız. Bu hafta 16 numarada Sakiler var. Kenan Doğulu şarkısı Ara Beni Lütfen Sakiler yorumuyla...

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.
3: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor 15 Şubat'ta Ersa Yüner'in 24 Nisan'da yayınlanan 11 yeni şarkıdan oluşan Ruh Hastası isimli yeni albümünün ilk single çalışması Olacak Gibi Değil dinledik. Şarkının söz, müzik ve düzenlemesi tabii ki Ersa Yüner imzalı. 14 numaradaysa Bora Duran ve Emin Bulut ikilisinden Haberin Yok dinledik. Bora Duran, Emin Bulut'la yaptığı Haberin Yok düetiyle tecrübesini yeni neslin enerjisiyle buluşturdu diyebiliriz. Geldik 13 numaraya. Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Murat Boz ve Melek Mosso, Kolay Değil adlı sürpriz düetleriyle müzik dünyasına iddialı giriş yaptılar. Sürpriz işbirliği olarak öne çıkan ve büyük merak uyandıran proje kısa sürede dinleyicisinin beğenisini kazandı. Biz de şarkıyı çok sevdik. Şarkı bu hafta listemizde 13 numarada.

0: Kesintisiz Türkçe müzik.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 11 numara.

Evet, Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Tantaşlı yorumuyla Sus Konuşma dinledik. 11 numarada ise Funda Arar'dan Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş vardı. Geldik 10 numaraya. Blok 3 listemizde gezinmeye devam ediyor. Kusura bakma, bu hafta listemizde 10.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.
0: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Elif Buse Doğan vardı. Dijitalde başlayan ve sahneye taşınan müzikal performans serisi Akustik Renkler'in ikinci sezonunda da sevilen şarkıları kendine özgü yorumuyla dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Serinin yeni albümünde sanatçı, söz ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan Karalım'ı akustik bir düzenleme ile yeniden yorumladı. İlk olarak 1999 yılında Aşkın Nurengi tarafından seslendirilen ve dönemin sevilen eserleri arasında yerini alan Karalım, Elif Buse Doğan'ın güçlü vokali ve yalın akustik atmosferiyle yeni bir yorum kazandı diyebiliriz. Şarkı geçen haftaki yerini koruyor. 8 numarada ise Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan Korkak yorumu dinledik. Ve 7 numaradayız. Hande Ünsal, Halim bu hafta.

0: Radyo Sinerji.
1: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Serdar Ortaç'tan Ne Yapayım Tabiatım Böyle dinledik. 5 numarada ise Buray Kaç Sana Bana vardı. Şarkı bu hafta geriledim. Geldik 4 numaraya. 2 yıl önce çıkardığı Karışık Kaset isimli albümüyle dijital platformlarda dinlenme rekoru kıran Semih Cenk'in bu albümünde arabesk şarkılar var. Yeni coverlar var. Albümü 24 Nisan'da yayınladı. Semih Cenk merakla beklenen bu albümün müjdecisini Üzülmedim Ki ile aslında 20 Mart'ta bizlerle buluşturmuştu. Sözleri Naci Eray'a, müziği ise Kudret Akpınar'a ait olan şarkının düzenlemesi Berk Arda Büken tarafından yapıldı. Şarkı bu hafta listemizde 4 numarada.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Hande Yener ve Madrigal'den Ego dinledik. Şarkı bu hafta en iyi yükseliş yapan şarkılardan. 2 numarada ise yine bu hafta yükselişte olan Sıla'dan Hayran vardı. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu, Aşk Dansı bu hafta zirvenin sahibi olan şarkı. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Pop 20 sona erdi.
1: 20 numara.
2: 15 numara.
3: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Seni her şey gece
1: konuş. Konuş sevdiğim.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım. Ve orada, o tatlı yalnızlıkta, gözlerimi kapatıp kalbinin mırıltılarını dinleyeyim.

söylediklerin bitince sessiz oturalım, hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldarsın karanlıkta ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakalım, ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş, konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

0: güller duruyordu gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.
1: Sinerji.

0: gece.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.